güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum.

olsa ne yazar kurulmasa, layık olmadı gönül tahtım.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

0: Kral FM otobüsü bugün Samsun'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Harun Kocabaş. Ben de her gün gibi mesaiye giderken Kral FM dinliyordum ve otobüsün Samsun'da olduğunu duydum. Otobüs Samsun'da KYK Turgut Özal yolunun orada. Gelip şifreyi söyleyerek hediyemi almak istedim. Buradan tüm sevenlerime ve sevdiklerime bir sonraki şarkıyı armağan ediyorum.
2: İsmim Ahmet, Samsun'da yaşıyorum. Kral FM'i çocukluğumdan beri severek dinliyorum. Harbi Kızı dinlerken aracın Atakum sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Harbi Kız'a ve tüm Kral FM çalışanlarına teşekkür ederim.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. İlaç gibi radyo.

beni bir kez. Anladın mı? Senle mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşı? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için, senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte kızım. Kimin hoşuna?

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM otobüsü bugün Samsun'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Harun Kocabaş. Ben de her gün gibi mesaiye giderken Kral FM dinliyordum ve otobüsün Samsun'da olduğunu duydum. Otobüs Samsun'da KYK Turgut Özal yolunun orada. Gelip şifreyi söyleyerek hediyemi almak istedim. Buradan tüm sevenlerime ve sevdiklerime bir sonraki şarkıyı armağan ediyorum.
2: İsmim Ahmet, Samsun'da yaşıyorum. Kral FM'i çocukluğumdan beri severek dinliyorum. Harbi Kızı dinlerken aracın Atagum sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim. Şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Harbi Kız'a ve tüm Kral FM çalışanlarına teşekkür ederim.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Alemin'in Kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 25 Temmuz 2026, Cumartesi günü 09.06 saatler ve 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. İstanbul için muhteşem şiddetli bir yağış başladı. Yoldayken bir şiddetini arttırdı, birkaç dakika sonra bir güneş gördük. Sonrasında yeniden şöyle bir sağanak yağış. Öncelikle dün, evvelsi gün, yani daha doğrusu bu hafta içerisinde birkaç gün üst üste yetkililerin yurdun çeşitli bölgelerinde bu sağanak yağışların kendisini hissettireceği bilgileri kamuoyu ile paylaşılmıştı. İnşallah rahmet olsun, bereket olsun ama herhangi bir zarara, herhangi bir ziyana, İnşallah hiç kimsenin mağduriyetine vesile olmadan bereketini, güzelliğini yaşamak nasip olsun. Efendim günaydın dedik. Türkiye'nin dört bir yanı, Yavruvatan Kıbrıs ve dünyanın her bir yerinde, yöresinde krala gönül veren bütün güzel dostları Melih'in sevgi çemberinden saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. İnşallah 3 saati en iyi, en güzel, en dolu haliyle yaşamaya ve yaşatmaya gayret edeceğiz. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj attığımız. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız. Ayrıca Instagram kullanan dostlarımız da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altından yine isteklerini, mesajlarını bana ulaştırabilirler. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüzün nerede olduğunu, hangi şifreyle yanına gidip nasıl hediye kazanacağınızı da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Efendim 12'ye kadar Kral FM'deyiz. Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Yakarsa dünyayı garipler yakar ne demiş atalarımız. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. O yüzden hakkaniyet ölçülerine riayet etmeye gayret edelim. Hayli inan Melih Bey açın Kral FM frekansını dinleyin şarkıların alasını. Sevgi çemberinin Melih'i dinleyenin güzel talihi. Selamlar saygılar sevgiler demiş Mersin'den contacı Yusuf Aktar'la. Ne güzel şeyler yazmışsın Yusuf abi. Melih sevgi çemberi merhaba, biz de işimizin görevimizin başındayız, seni dinliyoruz saygılarımla demiş Umut bil mukabele. Melih abicim ben Hasan Gedikpaşa'dan, selam olsun. Ayakkabıcı mısın? Hasancım selamlar olsun bütün Gedikpaşa ayakkabıcı esnafına ve tabii şu an ekmeği uğruna mücadele eden, ter akıtan bütün emekçi dostlara da Melih'in sevgi çemberinden selam olsun. Efendim startı verdik, keyifli şarkılar sıralanmaya başladı. Bugün yurdun çeşitli bölgelerinde yağmurlar var dedik ve açılış anonsunda da bunu ifade etmiştik. Dolayısıyla yurdun birçok bölgesinden de yağışlı hava eşliğinde Kral FM'de Melih'in sevgi çemberini zevkle dinliyoruz diyen güzel mesajları da görüyoruz. Şahanesiniz, iyi ki varsınız. Efendim bir yandan WhatsApp'tan, bir yandan da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından mesajları değerlendiriyoruz. Bu arada Kırıkkale'de selamlarımızı gönderelim. Sibelcan sevenleri de şöyle keyifli bir şarkıyla, harika bir yorumla buluşturalım. Bugünün güzelliğini enfes şarkılarla Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar yaşamaya devam edelim.
1: Baksana bana, aşıksın ama bana

şarkılar gerçekten çok keyifli, çok özel, çok güzel. İnsan böyle radyodan, şarkılardan fal tutup ne çıkacak bilmeden, ah bu şarkıda beni anlatıyor diyerek o sevinci mutlaka yaşar. O yüzden radyoların yeri, radyoların her zaman insanlardaki kıymeti ve heyecanı apayrıdır. Radyo seven herkese biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Merhaba abi, Ankara Kızılay'dan, kahveden sevgili Evren yazmış. Parça müşterilerimize, eşim ve kral dinleyicilerine demiş. Ne kadar güzel. Oh, şöyle mis gibi sıcacık bir çay olsa da istek Erencim. Antep'ten Ercan Biricik, eşim Derya'ya Eylem Aktaş'tan bir şarkı istiyoruz demiş mesajında. Teşekkür ediyorum. Bu arada tabii yine WhatsApp üzerinden ve Melih'in Sevgi Çemberi Instagram üzerinden bana mesajlarını yollayan dostlarım, muhteşem resimleri ve fotoğrafları da var. Hem cumartesi gününü böyle bir yağmur sağanak eşliğinde yine de tadını çıkartalım, bu da ayrı bir güzellik diyenlerle, tabii yağmuru görmemiş olup yine yazın o en muhteşem enstantanelerini sevdikleriyle yaşayan, hafta sonunun tadını sevdikleriyle çıkartan dostlarında muhteşem mutluluk tablolarını gönderdikleri resimlerde görüyorum. Ağız tadınız, huzurunuz daim olsun inşallah. Güzel bir dünyada herkes mutlu, herkes mesut olsun. Beklentilerin cevap bulduğu, güzel gönüllerin karşılıklı sevgilerle bir ömür boyu o muhteşem aşkları yaşadığı şahane yarınlar hepimizin olsun.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitim.

0: içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Rahmetle saygıyla anıyoruz sevgili Azer Bülbül. Bize göre çok erken yaşlarda maalesef ahirete yolcu ettiğimiz Azer Bülbül sevenleriyle buluşturduk keyifli bir şarkıyı Melih'in sevgi çemberinde. İyi yayınlar Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nden beraber çalıştığım kardeşim Ufuk Güngör'e bir Müslüm Baba şarkısı. Sevgili Salih'cim az önce çaldık, inşallah ilerleyen dakikalarda hay hay tabii ki Babalar Resitali efsane şarkılarla hazır. Fatma Usta Frankfurt'a selamlar gönderelim. Ya nasip diyoruz inşallah bakacağız. Melih sevgi çemberi uzun yıllardır kral dinliyorum. Her sabah 8.30'da işe geldiğim gibi açarım. Akşam mesai bitimine kadar kulağım sizde. Urfa'da radyoda çok aramama rağmen bulamadım demişsin ama bunlarla ilgili gelen tüm mesajlar için hemen çok pratik, çözümü çok kolay bir çözüm hemen ne yapalım iletelim. Efendim tüm telefonlarınıza Kral uygulamasını yüklerseniz Kral uygulaması üzerinden 24 saat boyunca hem Kral FM'i hem kardeş radyomuz Kral Pop'u kesintisiz bir şekilde dinleyebilme şansına sahip olursunuz. Çok kolay. Tüm telefonlarınıza hangi marka hangi model olursa olsun fark etmez. Dolayısıyla Kral uygulamalarınızı telefonunuza yükleyin. Hem 24 saat kesintisiz bir şekilde dinleyebilin hem de aynı zamanda biliyorsunuz Kral FM'in yaptığı etkinlikler, dağıttığımız hediyelerle birlikte bunları kazanabilmek için de Kral uygulaması size her zaman lazım olacak. Gazi Osman Paşa Feride Yiğit selamlar olsun. Fatma Tanastepe'ye, Manisa'ya sevgili Nezih kardeşimize, Zuhal Hanım teşekkür ediyoruz efendim, hoş bulduk. Bakalım şöyle bir sevgili Muhterem Pekola, Ayten Telmi'ye, Salih Çat kardeşimize, İclal Yıldız'a ve İzmir'e selamlar gönderelim. Eda Bal, Müslüm Baba'dan çalacağız. Serkan Aydın, o maşallah Trabzon yazmışlar. Biz de Karadeniz'imize, Trabzon'umuza buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim ilk saati artık yavaş yavaş nihayetlemek üzereyiz. 12'ye kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam edecek. Bu arada lütfen Kral uygulamamızı telefonlarımıza yüklemeyi unutmayalım. Çünkü bugün ilerleyen dakikalarda Kral FM etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu hem lokasyon olarak vereceğim hem de 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifreyi vereceğim. Haberiniz olsun.

0: bazen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses İbrahim Tatlıses ve yeni saatin startını da İmparator yorumuyla vermiş olduk. Minih'in sevgi çemberinde mesajlar geliyor. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve aynı zamanda Minih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altından da mesajları değerlendiriyoruz. Günaydın, hayırlı yayınlar Minih. Ankara'dan Çankaya Bağcılar'dan Nursel Bektaş. Babam hastanede yatıyor, onun için bir şarkı istiyorum demişsin. Başta baban olmak üzere şifa bekleyen tüm hastalarımıza Rabbim inşallah Şafi isminin yüzü hürmetine şifalar nasip etsin. Hüseyin yazmış, Ankara Kalecik'ten selamlarımızı göndermiş olalım. Sensin işte bu, babalar sıralamasında devam saygılarımla diye gelen bir mesaj olmuş. Hacer Hanım çok teşekkür ediyoruz. Günaydın Melih diye gelen bir mesaj. Aleyküm selam, günaydınlar efendim. Dolayısıyla tabii özellikle gurbetçi dostlarımız gurbetten sılaya yaz tatillerini değerlendirmek için muhteşem heyecanlar ile yolculuk yapıyorlar. Onların hem yollardan hem de sıraya yaklaştığı anlardan tabii hislerini anlatan güzel mesajlarını almak mutluluk veriyor bizlere. Dolayısıyla inşallah sevenin sevdiğine kavuştuğu, özleyenlerin birbirleriyle kucaklaştığı güzel günleri inşallah keyifle, sağlıkla yaşamak nasip olsun diyelim. Bütün gurbetçi dostlarımıza, gurbetten sılaya kavuştukları sevenleriyle buluşmanın keyfini yaşayanlara da Melih'in sevgi çemberinden selam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Günlünün 20.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Samsun'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Harun Pocabaş, ben de her gün gibi mesaiye giderken Kral FM dinliyordum ve otobüsün Samsun'da olduğunu duydum. Otobüs Samsun'da KYK Turgut Özal yolunda orada. Gelip şifreyi söyleyerek hediyemi almak istedim. Buradan tüm sevenlerime ve sevdiklerime bir sonraki şarkıyı armağan ediyorum.
4: İsmim Ahmet, Samsun'da yaşıyorum. Kral FM'i çocukluğumdan beri severek dinliyorum. Harbi Kızı dinlerken aracın Atakum sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim. Şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Harbi Kıza ve tüm Kral FM çalışanlarına teşekkür ederim.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: Melih'in sevgi çemberi.

mı? Ah Neşet Baba, ah Neşet Baba. Efendim gerçekten türkülerin efendisi değil mi? Neşet Ertaş, saygıyla rahmetle anıyoruz efendim. Türkülerin tadını, keyfini, hazını yaşamakta tabii zaman zaman ihtiyacımız. Melih oğlum, ben seni oğlum gibi seven Adana'dan Mustafa Büyükkartal amcan. Benim biricik Şükrü oğlum cezaevinde yatıyor. Oğlum için, annesi ve gelinim Zelal için bir şarkı istiyoruz demişsiniz. Biz de size, gelininize, varsa torunlarınıza ve tabii ki tüm kader mahkumlarına Allah kavuştursun dileklerimizi iletelim. Onların yollarını gözleyen hem özlem dolu, hasret dolu yürekleriyle hem de yastı gönülleriyle inşallah Rabbim feraha ulaştırsın. Melih Bey kolay gelsin. Kocaeli'nden Mehmet, hafta ortası yayınlarına bekliyoruz demiş. Ya nasip diyelim inşallah. Bakalım şöyle bir Hasan Danimarka'dan günaydın. Bugün yine seninleyiz. Kopenhag sabahından sıcak bir radyo dinlemek ayrıcalık demiş. Ne kadar güzel, ne mutlu bizlere. Avusturya Tirol'den selamlar. Melih seni çalışırken dinliyorum. Şarkı bana ve benim gibi şu an mesaide bulunan İş arkadaşlarım Hüseyin Özcan ve İdris Kaya'ya gelsin. Durmuş Güçlü'nün mesajı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 10.28 oldu saatler. 12'ye kadar birlikte olacağız. Yani 09'da start vermiştik birlikteliğimize. Eşittir maçın henüz ilk yarısını tamamlamış olduk. Bu arada yaklaşık bir yarım saat sonra Kral Etkinlik Otobüsümüzün hangi lokasyonda sizleri beklediğini, hediyeyi kazanmak için gerekli ve geçerli olan şifremizi sizlere ileteceğim. Ama şu dakikalarda bizleri duyan bütün kralcılarımız, lütfen ne yapıyoruz? Telefonlarımıza kral uygulamamızı yüklüyoruz. Çünkü lokasyona gitseniz, şifreyi verseniz bile telefonunuzda kral uygulaması yoksa kazanamayacaksınız. Maalesef haberiniz olsun. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan, ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar birlikteyiz.

Aslında bu şarkıyı gerçekten keyifle dinlerken, hani nikah kıyılırken nikah memurunun o söylemiş olduğu güzel sözlerde tabii kulaklarımızda çınlıyor değil mi? Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, varlıkta, yoklukta, her şeyde deyip bir güzel yola çıkan herkesin yolları mübarek olsun. Melih abi, Esenler'den Cihan Cengiz şarkılarında olduğu gibi DJ'lerde de ne varsa eskilerde var abim demiş. Eyvallah canımsın, teşekkür ediyorum. Antep'ten Abdullah Arslan, tekstil atölyesinde çalışanlara bir şarkı istiyoruz. Ankara'dan Betül, sevgiler, selamlar, geceye sözüm var şarkısı, hoşça kalın demiş. Peki efendim. Maraş'tan Ali Kara, şarkıyı canımdan çok sevdiğim kızlarım İrem, Beyza, İkranur, Eylül, Sena ve sevgili eşim Nuran Hanım'a demişsin ama ben herhalde isimleri böyle ayrıymış gibi okuyunca böyle oldu. Yoksa dedim herhalde 5-6 tane çocuk var maşallah. Salih Erdoğan, Artvin Yusuf elinden merkezde kahvehanede sizleri dinliyoruz. Tüm müşterilerimizle birlikte bir şarkı istiyoruz. Radyo benim için çok özel. Her şarkıyı platformda bulup dinliyoruz ama insan arada güzel sesli yayıncıları dinlemek istiyor demiş. İşte bu radyonun kıymetini bilen insanlarla eyvallah böyle bir muhabbeti duymak gerçekten bizlere de ayrı bir keyif veriyor. İyi ki varsınız. Bugün Ebru Gündeş şarkıları oldukça fazla istek sahibi. Önce bir Özgür Alter yorumu dinleyelim. Sonrasında da muhteşem yorumuyla bir Ebru Gündeş şarkısı. Melih'in sevgi çemberinde emrinize amade. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
7: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
8: Günlünün 24 saati.
9: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Hizmetlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

şarkıyı dinlerken gerçekten insanın kendinden geçmemesi, insanın bu şarkıyı dinlerken o girdaba kendini kaptırıp da böyle feryat figan bir hale gelmemesi gerçekten tıbben imkansız. Bülent Ersoy, Diva. Günaydın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Pınar. Çok güzel yağmur yağması, keşke buraya da yağsa, sıcaktan balkona çıkamıyoruz demişler. İstanbul'a ya da Ankara'ya davet edelim efendim. Bugün İstanbul ve Ankara'da gerçekten sağanak yağışlar kendisini gösterdi. İnşallah herhangi bir zarar, herhangi bir ziyan, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması duasıyla. Almanya Bon Melek, şarkı tüm gurbette olanlara demiş. Bakalım şöyle bir mesajlara. Hayırlı yayınlar. İsveç Malmö'den Sabri, selamlarımızı gönderelim. Gültepe'den Roman Fikret'ten Tüm Krala bir şarkı. Abi çayı hazırladım, poğaçalar da hazır. Ne demiş? Hadi çık da gel. Ankara Kızılay'dan Evren yazıyor. Allah razı olsun, canımsın benim, çok teşekkürler. Efendim ne yapalım, bu saatte de noktayı koymak üzereyiz. Bir kibari yorum paylaşacağım ama yaklaşık bir 10 dakika sonra 11.05'te Kral Etkinlik Otobüsümüzün hem tam lokasyon bilgisini hem de 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifreyi vereceğim. Öncelikle tüm telefonlarınıza lütfen Kral uygulamasını yükleyin. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Samsun'da. Özellikle Samsunlu dostlarımız dikkatli dinlemeye devam etsinler. Az sonra Samsun'da Kral Etkinlik Otobüsümüzün durduğu lokasyonu ve hediyeyi kazanabilmek için gerekli olan şifreyi vereceğim. Hatırlatmış olalım. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Ya kibariye. Efendim başta şehit anneleri olmak üzere cennetin ayakları altına serinmiş bütün annelerimize hürmetli armağanımız olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı, 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah Orhan Baba. Efendim artık ne yaptık? Son saatin startını babalar listelerinde Orhan Baba'yla yapmış olduk. Ve hemen ardına da tabii Ferdi Tayfur, Müslüm Baba şarkıları gelecek ama şu an Kral Etkinlik Otobüsümüz Samsun'da. Öncelikle tüm kralcılarımız, Samsun'daki dostlarımız lütfen telefonlarına Kral uygulamasını yüklesinler. Şimdi hem otobüsümüzün bulunduğu lokasyonu hem de 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabilmek için gerekli olan şifreyi ileteceğim sizlere. Şu an Kral Etkinlik Otobüsümüz nerede? Samsun'da ilk adımda Atletizm Stadı karşısı. Evet, Ordu yönünde. Bir kez daha hatırlatıyorum. Şu an Kral Etkinlik Otobüsümüz Samsun ilk adımda, ilk adım Atletizm Stadı karşısı Ordu yönünde. Ve hemen bu lokasyona ilk gidecek kralcımız, telefonunda Kral uygulaması var ise, aynı zamanda şimdi vereceğim şifreyi de söylerse 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekimizi kazanacak. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu an Samsun ilk adım Atletizm Stadı karşısı Ordu yönünde ve hediyeyi kazanabilmek için gerekli olan şifremiz Onur Anıtı. Evet, bugünkü şifremiz Onur Anıtı. Şu an Samsun ilk adım Atletizm Stadı karşısı Ordu yönünde Kral Etkinlik Otobüsümüzün yanına ilk giden dostumuz, telefonunda Kral uygulaması varsa, Onur Anıtı şifresini söylerse hediyesini kazanmış olacak. Bakalım, ben de sizler gibi merak ediyorum. Kazanan kralcımız kim olacak? Az sonra sahadan gelecek isim ve bu isme ait olan sesi hep birlikte duygularını kendisinden duymuş, dinlemiş, öğrenmiş olacağız.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Yepyeni Chery Tiggo 7 konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1.999.000 TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde. İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Gerçekten de bugün aslında bu güzel şarkı bugün ile müsemma oldu. Gökyüzünde bir hüzün var. Sağanak yağışlar hemen hemen yurdun çeşitli bölgelerini kaplamış durumda. Böyle serinlik de aslında insanların içini biraz ferahlattı ama yine de yağan yağışlar mutlaka ki hayat şartlarını olumsuz etkilemiştir. Hayırlısı olsun diyelim. Efendim 11.26 Türkiye'nin saatleri. Aliminin Kralı Kral Efendi Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Samsun'da idi ve dolayısıyla bugün Samsun'da lokasyonu verdiğimiz Kral Etkinlik Otobüsümüze şifremizle birlikte ilk giden talihlimiz belli oldu. Kıymetli arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız bize talihli dostumuzun duygularını kendi sesiyle yolladılar. Hemen bakalım Samsunlu talihli kralcımız neler söylemiş.
1: İsmim Hayri Kıyıcıoğlu. Her gün Kral FM dinlemekteyim. Melih'i dinlerken Kral Otobüsü'nün ilk adımda atletizm tesislerinin karşısında olduğunu öğrendim. Uğradım, hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Samsun halkına armağan ediyorum.
0: Biz de bütün Samsun halkına selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Kralda olmanın hem ayrıcalığını, kralda çalınan şarkılarla keyfin zirvesini hem de kralcı olarak kazanmanın mutluluğunu yaşayan bütün güzel dostlarımıza biz de Melih'in sevgi çemberinden selamlarımızı iletelim. Efendim artık son yarım saat içerisindeyiz. Keyifli şarkıları dostlarla paylaşalım. Gerek WhatsApp'tan gerekse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından mesajlar geliyor. Onlara da yer yer değiniyoruz. Dostlarımızı hatır ediyoruz. Vakit yettiğince de isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz.

gündemlerdeyiz. Tabii İbrahim Erkal sevenleri de yine mesajlarıyla ortalığı maşallah yıktılar bugün. Rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz sevgili İbrahim Erkal. Şahane şarkısı unutamayanlara gelsin. Yara kapansa da izi kalır diyenlere gelsin. Ve bu izi bazen mahzun, üzgün, bazen ise yaşanmışlıkları hatırlayarak tebessümle anan bütün güzel sevgi dolu yüreklere Melih'in sevgi çemberinden selam olsun.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort. Lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de. Bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Kahve makinesi deyince vatan.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Büyünün.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Evet, eyvallah, eyvallah. İnşallah beklenenin beklediğine kavuştuğu, beklenenle beklenenin buluştuğu, güzel vuslatların bir ömür boyu mutlulukla nihayete erdiği güzel yarınlar diliyoruz. 11.55 Türkiye'nin saatleri ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Harbi Kız'a kolaylık, başarı. Sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın eğer başka bir kimseye randevunuz yoksa sabah 9-12 arası yine Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: Anlatan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Ferdi abi bizim müthiş klasiydi. Huzurum kalmadı. Tabii ki en büyük hazine ne makam ne de para. Huzur değil mi? Huzuru kaçan insanın ne güne güne benziyor ne de gecesi sabaha çıkıyor. Çünkü insanı en çok yoran omuzundaki yük değil, kalbindeki huzursuzluktur. Kalbinize huzur, yüreğinize sevgi, hiçbir zaman eksik olmasın. Sevdiklerinizle musmutlu güzel bir gün geçirin. Bugün de gününüze eşlik edecek çok güzel şarkılarımız var. Sevgili Melih'in hemen sonrasında bu güzel şarkıları keyifle dinlemenizi diliyorum. O zaman ben ve şarkılarım hazır, sizler de hazırsanız. Şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

Evet, İstanbul'da gökyüzü bugün gri tonlarına büründü. Belirli aralıklarda yağmur yağıyor. Hava sıcaklığı 24 derece civarında seyredecek. Dolayısıyla dışarı çıkacak olan dinleyicilerimizin şemsiyelerini yanlarına almayı unutmasınlar. Trafikte bizi dinleyen kralzorumuz da lütfen sizler de dikkatli olun. Yağmur berekettir, huzurdur, toprağa can verir, havaya ferahlık verir. Haliyle böyle havalara da ihtiyacımız var. Yeter ki tedbirli olalım. Öyle değil mi canlar? Eyvallah.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
5: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Samsun'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Harun Kocabaş. Ben de her gün gibi mesaiye giderken Kral FM dinliyordum ve otobüsün Samsun'da olduğunu duydum. Otobüs Samsun'da KYK Turgut Özal yolunun orada. Gelip şifreyi söyleyerek hediyemi almak istedim. Buradan tüm sevenlerime ve sevdiklerime bir sonraki şarkıyı armağan ediyorum.
4: İsmim Ahmet. Samsun'da yaşıyorum. Kral FM'i çocukluğumdan beri severek dinliyorum. Harbi Kızı dinlerken aracın Atakum sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim. Şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Harbi Kız'a ve tüm Kral FM çalışanlarına teşekkür ederim.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ah bir çocuk olsaydım dediğimiz anlar olmuştur hepimizin. Olmaz mı? Çocukluğumuzu özlemek aslında dersiz geçen günlerimizi özlemek gibi bir şey. Büyüdükçe hayatın gerçek yüzünü görüyorsunuz. Omuzunuza bir yük biniyor. İnsan yaş aldıkça anlıyor ki en büyük zenginlik çocukluğumuzdaki huzurmuş kardeşim. Vallahi billahi öyle. Peki devam ediyoruz. Sen benim dünyamsın. Sen benim her şeyimsin. Ebru Gündeş Alemin Kralı'nda. Bu arada mesajlarınız da gelmekte. 0532 703 9200 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı bu numaradan iletebilirsiniz.

Senden asla vazgeçmem. Ne kadar güzel bir söz değil mi? İnsan bu sözü duyunca mest olmaması mümkün değildir. Ama işte bazen bu sözü söyleyen sizin en büyük imtihanınız olabiliyor. Bir bakmışsınız ki yarın bir yabancı olmuş, çekip gitmiş. Bu yüzden sevginizi gösterin, mutluluğunuzu yaşayın ama hayatınızı da tek bir insana bağlamayın. Çünkü hiçbir şeyin garantisi de yok kardeşim. Peki duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara... Ben onu çok seviyorum diyoruz. Gül ablamızın müthiş yorumudur. Aşkınızı söylemekten utanmayın. Pişmanlık söylenmeyen sözlerden saklıdır. Dolayısıyla sonradan pişman olmamak adına kapanmayan yaralarınızın olmaması için söyleyin aşkınızı, haykırın, kurtulun, rahatlayın kardeşim.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Günlünün.

yayın. 20-27 Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi vantilatör 5.999 liraya, Philips BH

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. İleri de Shell, ileri de Shell,
2: ileri de ileri de ileri de Shell. İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0532 702 703 WhatsApp numaramız demiştik. Göndermiş olduğunuz mesajlarda Sakarya'dan bize dinleyen kralcılarımız da varmış. Sevgili Neslihan Yiğit, selam olsun sana ve sevdiklerine. Halbuki kız Konya'dan, Meram'dan seni dinliyoruz demiş İsmail'cim. Canım benim, anneciğine de acil şifalar diliyorum. İnşallah bu şarkı ona da ilaç gibi gelecektir. Yakup kardeşimiz de programımızı Eskişehir'den dinleyen dinleyicilerimizden. Ankara'dan selamlarını gönderen dinleyicilerimiz var. Sevgili Ezel de onlardan biri. O da diyor ki Antalya'ya tipi kapalı cezaevinde A2 koğuşunda yatmakta olan abim için, Atalay Altun için bir şarkı bekliyorum harbi kız demiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Tüm kader mahkumlarımıza da Allah kurtarsın diyelim. Bu şarkıyı onları da armağan edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 25 Temmuz Cumartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Helikopter kazasının bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirten Gürlek, kazayla ilgili cinayet şüphesi iddialarının güçlendiğini ifade etti. TRT Haber yayınına katılan bakan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi. 4.3 milyar liralık meblağ Haluk Levent'in şahsi hesabına alınmış ifadelerini kullandı.
2: Burada ilk deliller gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. Ciddi şüphe var. Helikopterin düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu. Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. İnanılmaz bir senet var. Kaşınmaz devri yapılmış.
1: Gürlek'e terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasada soruldu. 15 maddelik bir taslak hazırlandığını belirten bakan, burada tabii genel af düzenlemesi yok, şahsa özel bir düzenleme olmayacak dedi. Terörsüz Türkiye süreci için gelecek hafta kritik çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor. Onun öncesinde de AK Parti ve DEM heyetleri dün bir araya geldi. Teklifin haftaya meclis başkanlığına sunulması, meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor. Uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Mutlak butlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den dün istifa etti. Yeni parti verilen imzalarla kuruldu. Özgür Özel partinin kuruluşunun ardından Atatürk'ün meclisin açıldığı gün yaptığı gibi Ankara Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı, ardından milletvekilleriyle birinci meclise yürüdü. Kurucular kurulunun oy birliğiyle de genel başkan seçilen Özel, bugün de milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Yeni partinin 91 milletvekiliyle kurulması mecliste de dengeleri değiştirdi. Sandalye sayısı 44'e düşen CHP 5. parti oldu. Yeni parti ise 2. büyük parti haline geldi. Meclis yönetimi ve komisyonlardaki dağılım da değişecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekillerini yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Sınır ötesine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. Amerikan Başkanı Trump henüz karar vermediğini söyledi. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten Amerikan Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han görevden alındı. Cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Khan hakkındaki disiplin soruşturması nedeniyle geçen ay açığa alınmıştı. Yurttan, yargıdan manşetlere uzanalım. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi var. Tutuklu dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında da tutuklama kararı verildi ve toplam sayı 15'e yükseldi. İstanbul'da insanları adli sorunlarını çözmek vaadiyle dolandıran bir çete çökertildi. Çete liderinin kendisini hakim olarak tanıttığı ortaya çıktı. 3 kişi tutuklandı. Adana'da bir gecede 2 kadın cinayeti işlendi. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Başka bir kadın da sokak ortasında silahla vuruldu. Yargıtay, İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı. Yargıtay vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı, hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. Bugün İstanbul'dan bir kaza haberi geldi. Eyüp Sultan'da yolcu otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 30 kişi yaralandı. 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Gece yarısı aralıklarla başlayan sağanak sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok kuvvetli şekilde etkili oluyor. Megakentte yağış aralıklarla sürüyor. Özellikle bazı ilçelerde su birikintileri oluşuyor. Başkentte de sağanak yağış etkili. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur bazı noktalarda ulaşımı aksattı. Mamak'ta yol çöktü. Meteoroloji bugün içinde sağanak uyarısı yaptı. Motorinin litresine ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatı bazı şehirlerde 80 lirayı geçti. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Samsun'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde final bileti için sahaya çıkıyor. Türkiye-Çin karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. Avusturya'da kamp yapan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı İtalyan Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar pazartesi günü de yine İtalya'dan Venezia ile karşılaşacak. Formula 1'de 2026 sezonunun 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları bugün saat 17'de koşulacak. Yarışsa yarın saat 16'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülke geneli yağışlar çok şiddetli. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler, Anadolu Otoyolu Kavşağı, İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı, 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

güzel şarkıları kaptırdı kendimizi, gidiyoruz eyvallah, ama Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan Viyalanda'da bir dinleyicimiz gitsin istiyorum. Yanına 3 kişi alarak keyifli bir zaman geçirsin. 30'a yakın ünite var. Özellikle bu üniteler arasında nefes kesen olay kardeşim. 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaştırıyor sizi. Ayrıca 2 farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşayacağınız sulu parkur Viking'de sizi sırılsıklam bir eğlence için bekliyor. Bu güzel güne biz de istiyoruz ki vesile olalım. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve telefon bilginizi bize WhatsApp numaramıza ulaştırmamız yeterli olacaktır. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Az sonra bugünün şanslı dinleyen ismini anons edeceğim. Bakalım kim olacak? Hiçbir...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi.
6: Üniversite dedi.
7: Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Best Allianz.
10: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Yolda bizi seyir halinde dinleyen yoldaşlarımız var. Kayseri'den düğün için yola çıkmışlar. Sevgili Yokuş, Eres, Bektaş ve Erol ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Yolunuz açık olsun sevgilimizle Eres. Canımsın benim. Uzun yol kaptanlarımızdan bizi dinleyen kazlarımız var. Osman Baydoğan da onlardan biri. Tüm sevdiklerine bir şarkı istiyormuş. Bize vesile olduk. Harbi kız selamlar. Seni dinliyorum. Konya'dan İsmail Baki Çakal demiş. Eyvallah. Almanya'dan bize dinleyen kazlarımız da var. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Tonyalı Muhammed kardeşimiz. O da yoklamada yerini almış. Balıkesir'den o güzel abicim. Seni unutmayalım. Nazlıcan kucak dolusu selam olsun. İnşallah sırdık şarkımız duygularına tercüman olacaktır.
1: Bana onu sormayın. Unutmak istiyorum. Artık

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa.
1: Yoğun bir mesaj trafiği vardı. Gönül isterdi ki her birinizi bir yalanta göndereyim ama bugünün şanslı dinleyeni sevgili Mehmet Onur. Mehmet Onur, yanlış kişi alarak keyifli bir gün geçireceksin. Sana şimdi iyi eğlenceler diliyorum.

Gurbetçilerimizden de çokça selamlar var. Selam olsun diyelim gurbetçilerimize. Frankfurt'tan sevgili Aydın kardeşimiz de Tekirdağ Saray'da bulunan tüm sevdiklerine bir şarkı bekliyormuş. Bize vesile olduk. Uğur Bozburun Kayseri Develi'den sevgiler Harbi Kız demiş. Eyvallah, selam olsun sizlere de. Sahilde seni dinliyoruz Harbi Kız. Kuşadası'na sevgiler demişler. Sergen Aykut, Can Oğuş, Mehmet Aykut, Erol Göksu ve sevgili Ahmet abicim sevgiler, selamlar sizlere de. Sahilde mis gibi havaya bu şarkılar eşlik etsin bakalım.

Konya'dan da çokça sevenimiz var, dinleyenimiz var, eksik olmasınlar. Onlardan biri de sevgili Mustafa kardeşim, selam olsun. Çok sevdiği ustası Muhammed Usta'ya da bir şarkı bekliyormuş. Kolaylıklar diliyorum. Sivas'tan Burcu Berrak, çalışma arkadaşlarına, patronu Erdoğan abisine bir reçete bekliyor. Ferdi Baba yorumları zaten programımızda oldukça fazla. Beğendiğin hangi şarkı varsa üzerine alınabilirsin. Eyvallah. Sivas'tan sevgiler Harbi Kız demişler. Sevgili Gülay Kocaoğlu da Kaptan Ramazan, Eda Nur ve tüm sevdiklerine bir reçete bekliyor. İzmir Torbalı'da da bizi dinleyen kralcımız var, sevgili Efe. Annem Dilek için bir şarkı istiyorum. Anneannem bir günü de unutmazsan çok sevinirim demiş. Sevgilerimi gönderiyorum. Onlara da armağan olsun bu şarkı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde

0: ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Alemin Kralı'nda yani programımızın sonuna benden hemen sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Melis'e de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa pazartesi günü saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ve buluşmak ümidiyle sevdiklerinizle musmutlu güzel bir hafta sonu geçirin. Yine haftaya da birlikte başlayalım inşallah. Peki bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı, 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Güzel bir öğleden sonrası kralcılarımızla buluştuk. Yağışlı bir öğleden sonrası. Nasıl bulunduğunuz memleketlerde havalar sevgili kralcılar? Ben şu an yayınımı Sakarya'dan gerçekleştiriyorum. Yaklaşık bir saattir çok güzel bir yağmur yağıyor. Yazın ortasında sonbahar esintisi yaşıyoruz. Bu güzel havaya yakışır şarkılarla yolculuğumuzu başlatalım. Sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan mikrofonu devraldım. Önümüzdeki iki saatimize eşlik etmek üzere. Kaptan Köşkü'ndeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Samsun'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: İsmim Harun Kocabaş. Ben de her gün gibi mesaiye giderken Kral FM dinliyordum ve otobüsün Samsun'da olduğunu duydum. Otobüs Samsun'da KYK Turgut Özal yolunun orada. Gelip şifreyi söyleyerek hediyemi almak istedim. Buradan tüm sevenlerime ve sevdiklerime bir sonraki şarkıyı armağan ediyorum.
3: İsmim Ahmet. Samsun'da yaşıyorum. Kral FM'i çocukluğumdan beri severek dinliyorum. Harbi Kızı dinlerken aracın Atakum sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim. Şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Harbi Kız'a ve tüm Kral FM çalışanlarına teşekkür ederim.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Orhan Baba'nın en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Yıllar sonra Zara yorumuyla da karşımıza çıktı. Çilekeş. Hemen peşinden Müslüm Baba'nın çok sevdiğimiz bir şarkısını paylaşacağız. Serkan Kaya yorumuyla ikinci saatimizde de bu söylediğim isimlerin orijinal seslerinden en kral şarkıları paylaşacağım dinleyicilerimizle. Şarkı aralarında hemen programın başında hatırlatmalarımı yapayım. Arada bir sohbet muhabbet edelim. Birbirimize hal hatır soralım. Sıradaki kral şarkılarımızı sevdiklerimizi de paylaşalım sevgili kralcılar. Birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler, ilk defa dinleyenler ya da uzun zamandır dinleyip hiç ses etmeyen kralcılarımıza bir çağrım olacak. İletişim adreslerimizi onlar için bir kez daha söyleyelim. 532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Orası bana daha kolay gelir diyen kralcılarımız olursa arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Diğer taraftan Samsun'da özellikle bizi dinleyen kralcılarımız radyolarının sesini açsınlar. Bugün otobüsümüz orada. Birazdan bu konuyla ilgili detaylı bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Hediye çeki dağıtıyoruz. Kral otobüsümüz, etkinlik otobüsümüz diyar diyar dolaşmaya devam ediyor.

Balkanlardan geldi bu yağış ve birkaç gündür meteoroloji uzmanları uyarıyordu sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine dair. Ankara'da çok kuvvetli yağışlar nedeniyle yollarda çökmeler meydana gelmiş, araçlar sürüklenmiş, alt geçitlerde mahsur kalmış insanlar. Diğer taraftan yıldırım düşmesi nedeniyle bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. İstanbul'da yine yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Sarı kodlu, turuncu kodlu uyarılar var sürekli sevgili kralcılar. Şu an ben biraz önce de söylemiştim, Sakarya'dan yayınımı gerçekleştiriyorum. Çok kuvvetli bir yağış var. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerde, yakın olan şehirlerde turuncu kod, yani tehlikeli demek bu, uyarısı var. Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa gibi şehirlerde de daha az tehlike, yağışlı hava uyarısı var. Diyarbakır'dan sevgili Abdullah mesaj atmış, demiş ki Melis Hanım, bu tarafa da serinlik gönderir misiniz? Orada hava, yani şu an hissedilen 45-50 derecelerde. Allah yardımcınız olsun, biz de o kadar kavurucu sıcaklardan sonra bir parça serinledik ama yine hazırlıksız yakalandık herhalde. Yani meteoroloji uzmanlarının, AFAD'ın uyarılarını dikkate almak gerekiyor. Hepimize tek tek mesaj gönderdiler. Özellikle turuncu kodlu illerde yaşayan insanlara, bize de geldi ailecek, AFAD'dan dikkatli olun uyarısı yapıldı. Yarın da zannediyorum böyle olacak. Pazartesi itibariyle mevsim normallerine döneceğiz. Allah korusun, beterinden korusun. Kazadan, beladan, sel baskınından, su baskınından dikkatli olmakta fayda var sevgili kralcılar. Abdullah, selamını aldım sevgili kardeşim. Benden de Diyarbakır'a selam olsun. İstediğin şarkıyı vakit fırsat bulabilirsem çalacağım. Ama söz vermeyeyim. Sıradakini armağan ederim seve seve.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Günlünün

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Programın başında da söylemiştim, tanıtımlarda da duyuyorsunuz. Dün Kral Otobüsümüz Samsun'daydı, bugün de yine Samsun caddelerinde dolaşmaya devam ediyor. Oradaki kralcılarımızla buluşmaya devam ediyor. Hediye çekleri dağıtmaya devam ediyoruz sevgili kralcılar. Şu an şifreyi vereceğim ve konumu söyleyeceğim. Otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız hediye çekinin sahibi olacak ama bazı detaylar var, bunları da paylaşayım. Şifreyi doğru söylemeniz gerekiyor, bu birinci kural. İkinci kural da cep telefonlarınızda Kral uygulamasının olması gerekiyor. Bu önemli bir şart. Eğer şifreyi doğru söyleseniz bile, ilk giden dinleyicimiz olsanız bile, yani telefonunuzda uygulamayı göremezlerse ekipteki arkadaşlarımız, maalesef hediye çekini veremiyorlar. İki önemli nokta. Bir tanesi şifrenin doğru söylenmesi, diğeri de Kral uygulamasının telefonlarınızda olması. Şimdi şifreyi söylüyorum. Bugünün şifresi Gazi Müzesi. Gazi Müzesi, bir kenara not edin. Konum da şu anda Samsun Kutlukent Bulvarı Dolum Tesisleri karşısında otobüsümüz. Samsun Kutlukent Bulvarı Dolum Tesisleri karşısında kocaman bir otobüs göreceksiniz. Heybetli, şöyle bize yakışır. İlk giden kralcımız olursanız ekipteki arkadaşlarım sevgili Özgür, Mustafa kaptanımız karşılayacak sizleri. Hediye çekini takdim edecekler. Özel markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeki şu anda Samsunlu kralcılarımızı bekliyor. Katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar diliyorum. Şifreyi bir kez daha söyleyeyim mi anonsu bitirmeden? Gazi Müzesi. Bugünün şifresi.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 25 Temmuz Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir, dedi. Partinin MYK'sı da belli oldu. Genel Sekreterliğe Yunus Emre, parti sözcülüğüne de Zeynel Emre seçildi. Öte yandan yeni partinin kurulmasıyla mecliste 44 milletvekili kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekillerini yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gündemdeki yargı manşetlerine ilişkin önemli açıklamalar geldi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hakkında helikopter kazasının bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirten bakan, kaza ile ilgili cinayet şüphesi iddialarının güçlendiğini ifade etti. TRT Haber'e konuşan bakan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi.
2: Burada ilk deliller gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var, ciddi şüphe var. Helikopterin düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu. Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. İnanılmaz bir senet var. Taşınmaz devri yapılmış.
1: Gürlüğe terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa da soruldu. 15 maddelik bir taslak hazırlandığını belirten Bakan Gürlek, burada tabii genel af düzenlemesi yok, şahsa özel bir düzenleme olmayacak, dedi. Gürlek, Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasına dair de bir açıklama paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin, bu olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır, dedi. Terörsüz Türkiye süreci için gelecek hafta oldukça kritik çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor. Öncesinde AK Parti ve DEM heyetleri dün bir araya geldi. Teklifin haftaya meclis başkanlığına sunulması, ardından da meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Uygulama, silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Yargıtay İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletme sahibine hem de görevliye 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı. Yargıtay vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı, hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İstanbul Eyüp Sultan'da bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. Kemerburgaz Cendere yolundaki kimya fabrikasından çevreye yoğun kokulu duman yayılmaya başladı. Bölge kontrol altına alındı. Yine İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerine meydana gelen bir kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsü kayganlaşan yolda önce otomobile ardından da direğe çarptı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Gece yarısı aralıklarla başlayan sağanak sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere etkisini sürdürüyor. Ankara'da bazı alt geçitleri su bastı, araçlar suya gömüldü, bazı dükkanlar da suya teslim oldu. Başkentte su tahliye çalışmaları devam ediyor. Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. Megakent İstanbul'da da şiddetli yağış geçişleri devam ediyor. Meteoroloji bugün içinde uyarılarını tekrarladı. Su baskınlarına karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. Sınır ötesinde ise Fransa ve İspanya günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da ulusal acil durum ilan edildi. Alevler yerleşim yerlerine de ulaştı ve her iki ülkede toplam 220 bin kişi riskli bölgelerden tahliye edildi. Ve üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar adayları uyardı. Bölüm seçerken mesleğin gelecekteki yerini düşünmelerini öneren Özvar, kontenjan planlamalarında da aynı perspektifle hareket ettiklerini anlattı. 2025 yılında hukuk, diş hekimliği ve öğretmenlik gibi alanlarda kontenjanlar azaltılmıştı. Düşüş bu yılda devam etti. Özvar, %5 ila 15 arasında yapılan azaltmaların nedenini de istihdam ihtiyacında ve aday talebindeki düşüşe bağladı. 29 Temmuz Çarşamba günü başlayacak tercihler 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Spor bülteni öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün de Samsun'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Avusturya'da kamp yapan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçla karşılaştığı İtalyan Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar 27 Temmuz Pazartesi günü yine İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Rafael Leao ve Ermedin Demirovic için herhangi bir transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı. Sarı Kırmızılılar açıklamanın devamında 100 milyon euro iddiasını da yalanladı. Formula 1'de 2026 sezonunun 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları bugün saat 17'de koşulacak. Büyük yarış yarın saat 16'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı. 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

0: Evet, Kral Otobüsümüz Samsun'da. Dün de Samsun'daydı, bugün de Samsun caddelerinde. Biraz önce konumu paylaştım, şifreyi paylaştım. Vallahi çok kısa sürede çok fazla kralcımız gelmiş ama ilk gelen kişi Emre. Emre Et Yemez isimli dinleyicimiz hediye çekinin sahibi oldu. Emre'cim, inşallah hayatın boyunca şansın böyle yaver gider. Bir anda kalabalıklaştı dedi Özgür. Onunla da bir yandan konuşuyorum WhatsApp üzerinden. Senmişsin kazanan. İyi günlerde harca hediye çekini. Harcadıkça da bizi hatırla. Kraldan da ayrılma. Krala selam, damara devam. Değil mi Emre? Şu an duyuyor beni. Selamlarımı gönderiyorum. Biz de seni duyalım. Özgür bir ses kaydı aldı. Sesini de duyurmuş olalım dinleyicilerimize. Sonrasında kral şarkılarla yolculuğumuz devam edecek.
1: İsmim Emre. Kutlukent Bulvarı'nda Kral FM Melis'i dinliyordum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: saç kurutma makinesi deyince vatan.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

İyi fiyata Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: MediaMarkt. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışın. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işin. İçine oturacak vedasız ayrılışın. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Evet, İbrahim Erkal, Kral Efem'in vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Çok seviyoruz sesini, şarkılarını. Allah rahmet eylesin. Erken yaşta aramızdan ayrıldı. Biz onu sesiyle yaşatmaya devam ediyoruz. Şu şarkıların verdiği keyif başka, değil mi sevgili kralcılar? Söz konusu 90'lı yıllarsa, 80'li yıllarsa bizden iyisi yok vallahi. Geldi o an şu anda. 90'lardan 80'li yıllara doğru şöyle tatlı bir geçiş yapacağız. Sadık selamını aldım. Sadık Özgen mobilya atölyesinde dinliyorlarmış şu anda ekip arkadaşlarıyla beraber. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Dinlediğimizi belirtmek istedik sadece. Bir de hani Ferdi Tayfur çok iyi giderdi diye düşündük demiş. Gitmez mi Ferdi Baba? Her saat iyi gider. Geldi o an. Çalacağım şimdi Sadık. Acaba hangi şehrimizden dinliyorsun? Onu da yazsaydın keşke. Bir sonraki mesajda mutlaka bulunduğunuz şehirleri ya da gurbetçi kralcılarımızdansanız yaşadığınız ülkeleri mutlaka belirtin sevgili kralcılar isimlerle beraber. Çok selam ediyorum, sıradaki şarkılarım senin için Sadık, sağ olasın, kolay gelsin sevgili kardeşim. İbrahim Tekin dinliyor Konya'dan, demiş ki eşimle beraber Ferahi selam ediyorum sana ve aynı zamanda kızı Ela ile beraber. Ela'cığım gözlerinden öpüyorum senin de, dinliyoruz ailecek. Sıradaki şarkıyı armağan ederseniz mutlu oluruz. Gönlünüzden ne geçiyorsa demiş. Ne geçiyor gönlümden biliyor musun İbrahim? Tam olarak şu şarkı geçiyor gönlümden. Bir kere diyor insanın şansı gülecek.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Tut turuncu Teknosa'da.

0: 11 inç 2.5K Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.

alıştım bu kalleşçe çekimliğine. Alıştım bu kahpe bozukluğuna. Alıştım dost gibi görünenlere. Alıştım, alıştım.

Geldik programın sonuna. Bana Müsaade şarkıları çalmaya başladı. Tatlı güzel bir öğleden sonrasını paylaştık kralcılarımızla. Bazı şehirlerimizde gök gürültülü sağanak yağış var. Benim de bulunduğum şehir başta olmak üzere. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden mesajlar geldi. İnsanlar orada sıcaktan bunalmış durumda. Bu tarafa serinlik gönderin diyorlar. Allah yardımcıları olsun. Bu taraftan o tarafa doğru belki gelir bu serinlik. Ama dikkatli olalım. Bir şey olmaz demeyelim. Yani sevgili kralcılar, yaşananları görüyorsunuz. Akşam haber bültenlerinde bugünkü sağanak yağışın verdiği harabiyeti izleyeceğiz. Kimsenin canına herhangi bir zarar gelmesin inşallah. Yani Temmuz ayının ortasında böyle bir sonbahar efekti yaşıyoruz. Serinlik güzel ama yağışın şiddetlisi de bir afete dönüşüyor bir noktadan sonra. Bütün hayatınız duruyor. Allah beterinden korusun. Eğer buradan o tarafa gelirse bu yağış, şimdiden uyarmış olalım. Zaten uzmanlar aynı uyarıyı yapacaktır. Biz birkaç günlüğüne de olsa yazın tam ortasında şöyle rahat bir nefes aldık çok şükür. Şimdi sevgili kralcılar, yarın için müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren pazartesi cuma arası Türkiye'yi uyandıran adam sevgili gönül dostu Şener abimiz bu hafta izinde olacak. Onun yerine ben sabah 7 ile 10 arası tam 3 saatlik bir yolculuğa başlayacağım. Güne birlikte başlayacağız kısmet olursa. Sabah işe giderken radyonuzu açıyorsanız ki büyük çoğunluk öyle kralcılarımız, hem işe giderken hem işten dönerken mutlaka bizim şarkılara eşlik eder yolculuklarda onlara. Benim şarkılarımla arada bir yapacağımız sohbetle muhabbetle tam 3 saati paylaşacağız. Sağlık sıhhati olursa hepinizi beklerim. Ailenizle sevdiklerinizle güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı. 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.

Türkiye'de 1 milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: İlaç Gibi Radyo reklam.
1: En Kral 20. Kral 20.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizde bu hafta 20 numara.
3: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarız. Unutma, unutma günü. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizin 20 numarasında Al Ömrümü şarkısıyla Volkan Konağı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla En Kral 20 listemizde bu hafta 19 numarada.

Geldik en Kral 20 listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı 17 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tam Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. Geçtiğimiz haftalarda yeni teknisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Karışık kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numarada.

0: gözlerin kalmış.
1: En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor. Meğer

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: 20-27 Temmuz tarihleri arasında JBL Go 4 Bluetooth hoparlör 1899 liraya, Harman Kardon

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler, Anadolu Otoyolu Kavşağı, İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı. 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: En Kral 20.
8: Listemizin 11 numarasında Meğerse şarkısıyla Linet'i dinledik, 10 numaradayız. İlk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli ver, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay'da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle bir teselli ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül bir teselli verle bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Söyle.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizin 5 numarasında. Efkar

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Lösev hayat verir.
11: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.
12: En kral 20.
13: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız Semih Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk 3 numarada yerini alıyor. Bir

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: arda. En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: gitmişti.
1: 19 numara.
2: Çalsın bir kere de, çalsın da bunlar. Dengim olmaya.
1: 18 numara.
3: Ne dağlar diz çöker önümde ya.
1: On yedi numara.
4: Ben

0: yaşasın.
1: 14 numara.
2: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
1: 13 numara.
3: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
1: 12 numara.

0: 11 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: En kral 20. 10.

0: 8 numara. Yedi numara.
1: Sen eller üzerseni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: Altı numara.
2: Umdum dağlara karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: Beş numara.

0: 4 numara. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri. 3 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 2 numara. En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil, yükselişini sürdürmeye devam ederek En Kral 20 listemizde bu hafta zirvenin sahibi oluyor.

0: Aşkın Radyo Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
3: Füsti Şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 25 Temmuz günlerden cumartesi. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Çalışmalarına İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon diplomasisini de sürdürüyor. Dün akşam Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'le görüşen Erdoğan, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğinin altını çizdi. Erdoğan, Mirziyoyev'i 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesine davet etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer bugün Anıtkabir'deydi. Özel, yeni partinin kuruluşunun ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, Anıtkabir defterini imzaladı. Yeni partide bugün ilk parti meclisi toplantısı da gerçekleştirildi ve Özgür Özel A takımını belirledi. Yeni partinin kurulmasıyla 44 milletvekili kalan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise milletvekillerini yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Kemal Kılıçdaroğlu bugünse İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu, isim vermeden yeni partiyi eleştirdi.
2: Siyasette Erdem'i savunan bir partiyiz. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti parlamentosuna siyasi ahlak kanunu teklifi veren bir partiyiz. Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Siyaset temiz insanların işidir. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım.
1: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın detaylarını anlatırken FETÖ vurgusunu yineledi. Cinayet eylemi işlendiği konusunda ciddi şüphe var dedi. TRT Haber'e konuşan bakan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi. 4.3 milyarlık meblağ Haluk Levent'in şahsi hesabına alınmış ifadelerini kullandı. Gürle, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa da soruldu. 15 maddelik bir taslak hazırlandığını belirten bakan, burada tabii genel af düzenlemesi olmayacak, şahsa özel bir düzenleme yok dedi. Akın Gürlek, Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasına dair de bir açıklama paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin, bu olay tüm yönleriyle aydınlatılacak dedi. Öte yandan soruşturmada son olarak tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de cezaevine gönderilmişti. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın ifadesi yer aldı. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel ise bu suçlamayı reddetti. İstanbul Eyüp Sultan'da bugün sabah saatlerinde bir facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu otobüsü önce otomobile ardından bir direğe çarptı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Başkanı Trump, Nisan ayında silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeğine yeniden katıldı. Trump, salondaki muhalif muhabirleri hedef aldı. 2028 seçimlerinde yeniden aday olacağı yönünde de espri yaptı. Trump, 2028 yazılı şapkasıyla dikkat çekti. İspanya ve Fransa tarihin en büyük orman yangınları felaketini yaşıyor. İspanya'da alevler Madrid'e ilerlerken Fransa'da da Bordo kentine doğru yaklaşan alevler nedeniyle ordu göreve çağrıldı. Dev orman yangınları nedeniyle iki ülkede 200 binden fazla kişi tahliye edildi. NATO'nun askeri karargahı casusluk operasyonuna sahne oldu. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nda stajyer olarak görev yapan Çin kökenli bir Kanadalı istihbarat adına ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hindistan'da haftalardır süren protestolar hedefine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle Eğitim Bakanı istifa etti. Kendilerine hamam böceği hareketi diyen protestocular gösterileri sonlandırdı. Meclis Genel Kurulu'nda hafta kapanmadan kabul edilen torba yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme kabul edildi. Yasa, Siber Güvenlik Başkanlığı ve PTT çalışanlarıyla aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik de düzenlemeleri içeriyor. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplandı. Yasayla PTT de yeniden yapılandırılıyor. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek, kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. İlk kez ehliyet alanlar ya da ehliyeti iptal edilip tekrar almaya hak kazananlar da belgenin alındığı tarihten itibaren bundan sonra 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek. 0.20 promilin üzerinde alkollü araç kullananlar, 75 puan ceza puanı alanlar, drift, makas gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanların da sürücü belgeleri iptal edilecek. Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü Samsun'dan sonra yarın Trabzon'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amelie Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i set vermeden geçti. Sultanlar yarın saat 14.30'da Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşacak. Beşiktaş, Muhammed Salah'tan yanıt bekliyor. Başkan Serdal Adalı, yıldız futbolcuya son tekliflerini yaptıklarını açıkladı. Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah, Dünya Kupası'ndan sonra tatilini Yunanistan'da sürdürüyor. LeBron James'in yeni takımı belli olduğu Los Angeles Lakers'a veda eden basketbol efsanesi Philadelphia 76ers'la anlaştı. NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan kral lakaplı LeBron yeni takımıyla 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 41 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon dolar kazanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
13: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun diyelim efendim. Biraz rötarlı da olsa siz güzel yürekleri selamlamış olalım. Takvim yaprakları 25 Temmuz 2026 Cumartesi gününde olduğumuzu gösteriyor. Hafta sonu seyrinde yine şarkıları, yine duyguları paylaşmak adına huzurlarınızdayız. Hazırsanız yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu yolculuğu başlıyor.

Korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söyle.

Efsane şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Sevgili kralcılar, mesajları hemen dillendirmeye başlayacağım. Vakit kaybetmeyelim çünkü bizleri dinleyen güzel yürekler eminim radyoları başında gönderdiği mesajları dillendirmemizi bekliyorlardır. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden unutmayın arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazın, çıkan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden siz güzel yürekler mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz canlar. Sevil ablamız selamlar olsun diyelim. Şarkılarımız sizlere darmağan olsun hemşerimize. Bir selam gönderdik. Karadenizli Gül selamlar diyelim. Yine mesaj ulaştıran dinleyicilerimizden Leyla Zeynep Hanım mutlu güzel bir gün dilemiş. Hepimize öyle olsun. Bugün hava gök gürültülü yağmurlu, tam da benim havam demiş. Efendim bulunduğunuz coğrafyayı bilmiyorum neresi ama Bursa'da bugün güne öyle başladık. İnanılmaz bir yağış vardı gün içerisinde. Hatta böyle araçlar ciddi anlamda ana arterlerde zorlandı diyebiliriz. Evet, Bursa sınırlarından dışarıya doğru çıktık. Bilginiz olsun. Yine yollardan siz güzel yüreklere seslenmeye devam ediyorum. Ege kıyılarından diyelim bir nevi. Beyhan Latife Hanım takipteymiş. Selamlar olsun efendim. İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş. Evet, İstanbullular tatillere gidiyor. Fethiye'lere, siz de Fethiye'den İstanbul'a mı geçtiniz? Ne güzel. Birol Köymen selam olsun diyelim efendim. Tülay Keskin bizleri dinliyormuş. Yine güne satırlarını bırakmış. Bakalım ne yazmış. Her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerdedir. Eyvallah. İyi hafta sonları dileklerini iletmiş. Sağ olsunlar. Sizlere de güzel bir hafta sonu olsun. Cemal Gönüllü takipteydi. Güzel bir hafta sonu olsun. Sevdiklerimizle beraber her şey gönlünüzce olsun. Sizden ricam demiş. Bir şarkı istemiş. Mümkünse diyor. Koca Arnavut'tan selamlar, saygılar demiş. Bizden de selam olsun efendim. Şarkılarımızın hepsini armağan edelim. İlk mesajlar dillendirdik bile. Alemin kralında efsane şarkılar sizler için çalmaya devam etsin. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyrindesiniz.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.

Çok özel ve çok güzel gün batımı vakitleri. Efendim bu efsane şarkıları sizler için çalmaya devam edeceğiz. Her tarzın en iyileri bu frekansta sizlerle olacak. Sevgili kralcılar, Sezen Aksu'nun sonrası Barış Manço'nun o güzel yorumu radyolarınızdaydı. Ve Erkin Baba'yla bu saati tamamlayalım mı? Alemin kralındasınız. Hafta sonu seyrinde Kaptan Şener'le birliktesiniz. Gün artık yavaş yavaş veda edecek. Gün batımının o güzel saatlerinde şarkılarımız sizler için çalıyor. Şimdi Erkin Baba radyolarınızda.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
4: TEM otoyolu 0 ila 3. kilometreler, Anadolu otoyolu kavşağı İzmit Doğu kavşağı mevkii kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapalı, 4 ila 5. kilometrelerde de sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Ve ikinci saati karşıladığımız dakikalar, efendim şu dakikalarda hafta sonu istirahatte, tatilde, keyifte olanlara tabii ki iyi istirahatler, iyi tatiller diyelim. Tatil beldelerinde bizleri takip eden canlara da selam olsun, keyifli zamanlarınız olsun diyelim. Ama çalışanlar mutlaka vardır. Hafta sonu şu an işlerinin başında bizleri dinleyen emekçi güzel yürekler, iyi mesaileri, iyi çalışmalarınız olsun. Yine görevleri başındaki kahramanlarımız, hepinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler dileyelim. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız başta olmak üzere, orman işçilerimiz, orman yangınlarına müdahale ekipleri, bakın yolda gelirken yine küçük çaplı bir orman yangınına şahit olmuştum. Ekipler yine canla başla çalışıyor. Hepsine buradan bir selam gönderelim. Kolaylıklar dileyelim efendim. Yine itfaiye çalışanlarından tutun, güvenlik görevlisi dostlara, arama kurtarma ekiplerine, arıza ekiplerine, bizim için nöbette olan tüm canlar vukuatsız iyi nöbetleriniz olsun. İstirahatteki dostlarımıza da iyi istirahatler dileyelim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Alemin kralındaki bu güzel şarkılarla ikinci saate hoş geldiniz diyelim. Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz devam ediyor. Birazdan kimler bizleri dinliyor, ikinci saatin o güzel yoklamalarını, mesajları alacağız. Bakalım radyoları başındaki canlar kimlermiş?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Alemin kralında Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuğunuz seyriniz devam ediyor. Sevgili kralcılar, kimler bizleri dinliyormuş, dönelim mesajları dillendirelim. Hikmet Sungur abim selam olsun, dün birlikteydik ya. Hatta garip tesadüfler de oldu. Sevgili Serkan kardeşime selam olsun diyeceğim. Evet, Serhat'ımıza selam olsun ama en önemlisi sevgili Aytu kardeşime. CV'de birlikte olduğumuz güzel yüreklerden bir tanesiydi. Valla akşamına da böyle bir baktım, farklı bir ortama gitmiştim aslında. Sevgili Aytu'nun babası oradaydı. Dedim ki bu kadar olur yani, tesadüf, selamlar diyelim. Tesadüf diye bir şey yoktur aslında bakarsanız ama kıymetli babacığına da bir selam göndermiş olalım. Bursa'ya, Bursa'da bizleri dinleyen güzel yüreklere, tabii ki Hikmet Sungur abime selamlar diyeceğim. Güzel ortamlara vesile olduğu için. Kral FM'de olmazsa aşk acısı unutulmaz. İyi yayınlar Şener abi diyor. Sevgili Burhan selam olsun. Tanımam kaptan üstüne demiş İzmir delikanlısı demiş. Sevgili Ünsal, yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Merhabalar Kaptan Şener, İlhan abiye de sizlere de selamlar diyor. Emin'in mesajıydı. Emin Ali Karadağ, teşekkür ediyoruz. Burada kim varmış? Hemen şöyle bakıyorum. Zehra Hanım, selamlar olsun sevgili Şener. Her zamanki gibi yine çok karizmatiksin diyor. Her zaman radyomun başındayım. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Seni çok seviyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Selam olsun diyelim Zehra Hanım. Yüreğinize sağlık. Tuğba Zaman, yağmurumla selamlıyorum kaptanımı demiş. Huzur köşemde, çayım elimde seni dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler selamlar diyor Tuğba Zaman. Adem Sağlam, kaptanım yağmurlu bir Kayseri akşamından selamlar sevgiler demiş. Filiz Kıtay dinliyordu, o da bir söz göndermiş galiba. Üslubu kimliğidir insanın diyor. İnsanların size karşı kurduğu cümleler ve sergilediği tavırlar sizin değil, onların kalitesini gösterir. Bakın Sadi Şirazi ne diyor. Lafta ölçü bilmeyen edepsizlik de sınır tanımaz. Eyvallah, teşekkür ettik efendim satırlar için. Selma Hanım selamlar olsun diyelim. Kral FM'e selam olsun, damara devam olsun kardeş diyor. Kaptan hoş geldin demiş, kulağım sende demiş. Leyla Zeynep Bozkan dinlemedeydi, selamlarımızı ilettik yine. Emine Hanım Hollanda'dan takipteydi. Güzel yüreklim Kaptan Şener, şarkılar türkülerden fal tutalım, götürsün bizi tüm sevdiklerimize. Seçimi senin güzel kalbinden gelsin diyor. Güzel bir yayın diliyorum sana, kucak dolusu sevgiler selamlar demiş, sağ olsunlar. Nilgün Güllüoğlu takipteydi. Nur Sayın selam olsun diyelim. İstanbul'a henüz gelemedik, tam tersi istikamette uzaklaştık diyelim hatta. Dikili civarındayız. Ege sahillerinden bir selam olsun diyelim. Durdan Erdoğan Hollanda'dan, Muharrem Bey Samsun'dan, kıymetli ailesine de selam olsun. Mehmet Ali kardeşim, muhterem ablamız Ayten Telmi, Nurhan Kazmacı yine mesajını ulaştıran güzel yüreklerdi. Fransa'dan Zehra Hanım'ı da görüyorum. Sevgili Selman, vallahi uzun yoldayız, dört dostumla gidiyoruz demiş. İzmir'den selam demiş, selamlar olsun diyelim. Süha Yılmaz takipteydi. Ayşe Tüzüner bizleri dinliyordu. Buradan bir çiftçi ailesine de selam göndereceğim. Sevgili Emre kardeşime, kıymetli eşi Elif'imize ve tabii ki o güzel yürekler evlatlarına. Prensesimiz var sevgili Ela'mız. Ela'mıza da armağan olsun şarkılar. Efem kocaman olmuş. Efem'i gördüm uzun zaman sonra sevgili Efem'e. Ve tabii ki bir de Archie'ye selam olsun diyelim. Köpeciğimiz de hayatımızın bir parçası. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleri

Efendim saat 18 itibariyle mikrofonu teslim almıştık ve artık yavaş yavaş teslim edelim mikrofonu İstanbul stüdyomuza. Güzel şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. Programımızda böyle sizlerin o güzel mesajlarını dillendirdik. Bu arada sevgili kuzenim takipteymiş, selam olsun diyelim. Yeğenimle birlikte, ooo ne güzel, sevgili Fundama ve yeğenimiz Sena'ya selamlar olsun. Hoş gelmişsin bu arada, yurt dışındaki eğitimini tamamladı ve artık biraz tatil zamanı değil mi? Ankara'ya doğru seyir halindeler, kulağımız sende demişti sevgili Funda dostum. Funda'ya ve Ömer çiftine bir selam göndereceğim. Yollardaki canlar, hepinize iyi yolculuklar olsun. Ha bu arada tatil bitti galiba değil mi sevgili Funda? İnşallah bir sonraki tatile diyelim değil mi? Fransa'dan Zehra Hanım demiştim, Ayşe Tüzüner vardı, Hacer Atik bizleri dinliyordu. Tamer Bey selam olsun, Emine Doğanay, Mesut selamlar diyelim, İlyas, Fatma Hanım sizlere de selamlarımızı iletelim. İsmini sayamadığım daha nice kralcımız mutlaka kalmıştır. Affetsinler, bugünlük zaman bu kadar müsaade etti, bu kadar selamlayabildik güzel dostları. Tam gün batımı vakitlerinde şarkıları, duyguları paylaştık. Umut ediyorum yolculuktan keyif almışsınızdır. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi yine saatler 17'yi gösterdiğinde buluşup paylaşmak temennisiyle. Efendim bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Stok stok stok. Mediamarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

20 saatlik ayrılığın ardından saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, emrolunduğun gibi dost doğru ol diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel cumartesi akşamındaki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Aleme gelişimizi duyurduk bu güzel şarkılarla. Hemen ilk değerlendirmelerimizi de yapalım. Mesajlarınız gelmeye başladı. Mersin'den kucak dolusu selamlar demiş. Alanya cezaevindeki dayısı Erhan Şimşek ve koğuş arkadaşlarına denmiş. Bir sevenimiz. Bodrum'dan Ersinco, Engin Karaçam'la dinliyoruz demiş. Aleyküm selam. Sevgiler bizden sana olsun demiş Kezban. Soma'dan Mustafa Mestan. Eşi Ayten, kızları Ceren ve Selene. Kütahya'dan Hakan. Bozüyük açık cezaevinde yatmakta olan Reis Ahmet Sütçü'ye ve bu alemin abisi Hasan Vurmaz abime. İzmir'den Sami Gülşah için. Elimiz mahkum Ebru Gündeş'ten. Daimi kralcı, daimi atacı sevgili Can. Giresunlu halk şairi Can Dere mesajı göndermiş. Bir de güzel şiirini paylaştı. Bilmem ki bu nasıl ömür, ölsem bundan daha iyi. Bahtım kara sanki kömür, ölsem bundan daha iyi. Düzgün gitmez hiçbir işim, ya hazan ya kara kışım. Kan ağlıyor içim dışım, ölsem bundan daha iyi. Hayat bana oynar oyun, her hükmüne büktüm boyun. Duyun artık beni duyun, ölsem bundan daha iyi. Giresun Bulancak'tan Fahrettin de üçlük hazırlamış.

yine mesajlara bakalım. Hemen ardından iki güzel şarkı dinleteyim sizlere ve bugünkü üçlüğümüze, ilk saatimizin üçlüğüne geçelim istiyorum. Denizli'den Savaş Serdar. Cumartesiyi iple çekiyorum sizi dinlemek için demiş. Eyvallah, yüreğine sağlık Savaş. Tekirdağ'dan biricik karım Canan'la balkonda keyif yaparken dinliyorum demiş. Kaptan Demir'den emek veren tüm emekçi kardeşlerimize selamlar denmiş. Hoş geldin Ata abi, özledik demiş seni. Sıradaki şarkı aileme ve kankama diyor. Hatun, Geyve'den Hatun. Kralın kralı Bağcılar'dan Harun ben. Kayseri Kadın Kapalı Cezaevine Sevil'den arkadaşlarına denmiş. Diyarbakır'dan Abdullah Yıldız, sanayide esnafım diyor. Çalışırken dinlediğini belirtmiş. Diyarbakır'dan sevgiler diyor. Eyvallah. Nevşehir'den Murat Eker. Tüm sevdiklerime sıradaki şarkı var.

Masallar anlatıp avutamazsın. Talihim gözünü açtı diyorum. Ninniler söyleyip uyutamazsın. Gönlümün uykusu kaçtı diyorum. Müsaaden olursa ben gidiyorum.

Aydın Söke Yamaç Köyü'nden selamlar abicim demiş Melih. Semra şu an Gümüldür'deyim diyor. Ailem ve Zehra ablam için demiş. Almanya Herten'den güzel memleketimize selamlar demiş Betül. İyi yayınlar demiş Gülşah Kaygısız. Sıradaki şarkıyı kendisine armağan etmiş. Bu hayatta diyor en çok kendimi erteliyorum demiş. Gülşah öz eleştiri de yapmış. Almanya Ahen'den sıradaki şarkı eşim Fatma ve kızım Mehtap için diyor Hüseyin. Pendik'ten Fatma. Akşamlarımızın vazgeçilmezisin diyor Ferdi Baba'dan. Eşi kızı ve oğlunu armağan etmiş. Bursa'dan Binnur. Yeni saatine diyor hala alışamadım diyor. Saat 15'i gösterdi mi hala senin programını bekliyorum diyor. Eyvallah. Yalova Armutlu'dan Ethem Bilgiç. Her zamanki gibi seni dinliyorum demiş Ebru Gündeş'ten bir şarkı. İzmir'den Hayri Yılmaz, İbrahim Tatlıses'ten. Bolu'dan Muammer, canından çok sevdiğim meleğime. Almanya'dan memleketim Gediz'e selamlar demiş Ahmet Gökçe. Kubilay Fransa'dan üçlüye talibim diyor. Bakalım şarkılarına. Çanakkale'den uzun yol kaptanı Volkan. Misafirlerimle beraberiz. Ustan Hakan Alpaka ve tüm uzun yol kaptanlarına denmiş. Selamlar saygılar. Bizden olsun Ata abim, her gece severek dinliyorum, üçlüye talibim demiş. Epeydir bu üçlüyü kovalıyordu. Konya'dan Meral, Sinan Özen'den şarkılarını sıralamış. Yürekten gerçek seven herkese gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Konya'dan Meral Demirkaya. Meral, şarkıların hazır, keyifle dinle. Şimdi üçlük zamanı.

Üçlüyü tamamladık. Yine mesajlara bakalım. Samsun Teknepınar'dan Nurcan, eşi Aydın'ı armağan ettiğini belirtmiş. Antep'ten Ekrem, üçlük demiş. Bursa'dan selam demiş Ayşe. Ablam Müzeyyen'e. Ahmet ben. Bozüyük'te bir fabrikada 412 bardiyesinde sizi dinlemekteyiz. Serap, Bedia, Furkan ve tüm kralcılara. Sivas'tan Seyfettin. Arkadaşlarım Sinan Baba'ya, tüm Sivas'a, Divriği halkına. Gaziantep'ten Erkan, balkonda ailece dinliyoruz. Eşim Semra, çocuklarım Vedat, Eray ve Aytekin'ime. Selam ata, bizler de çayımızı içerken seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bekliyoruz demiş. Üsküdar'dan Münise. Tütlingen'den Mustafa Ali Önen. Gelen şarkı yoldaki gurbetçilere diyor. İstanbul'dan eski atacılardan Apo, otobüste dinliyorum demiş. Murat Yıldız'dan bir şarkı diyor. Vay kardeşim benim, helal olsun. Diyarbakır'dan Erkan, bir tanecik aşkım Arzu ile dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize. Antep cezaevinde kardeşim Yunus Sert ve abim Emrah Sert'e, sevgili Gezgen Mehmet abiye ve sana selamlar olsun Ata abi demiş. Alanya Mahmutlar'dan Kazım Kaya, eşim Meral ile kutsal cumartesini kutluyoruz denmiş. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Nevşehir'den Zehra, iki gözümün çiçeği, canım kuzenim Saniye ve eşi Murat abim için Müslüm Baba'dan. Erzurum'dan Yakup, kızı Şeyma Nur Atar için. Serhan

An yayınlar. Atilla Kaya'dan bir şarkı demiş. Kadınıma diyor. Çanakkale Yenice'den Berber Ferdi Kurt. Eşine ve tüm kralcılara Kürşat Polat'a. Antalya'dan Sevgi. Anamur cezaevindeki oğlu Aşkın Ünver için. Kaman'dan Yücel. Sivas cezaevindeki oğlu Ahmet Sarışık için. Hayırlı yayınlar At abim demiş. Belçika'dan Ümit. Almanya'dan Ekrem. Eşi Ayşe'ye oğulları Melih, Furkan, yeğeni

Müslüm Baba'nın bu güzel yorumunun hemen ardından yine mesajlara bakalım. Diyarbakır'dan Necla, oğlum Muhammed, Yusuf, Çay ve Koğuş arkadaşlarına. Selam Ata Bey demiş, ben de sizi dinleyip çalışıyorum demiş. Almanya Tütlingen'den Mehmet Akkaya. Bornova'dan Recep, Orhan Baba'dan bir şarkı. Ömer Pendik'ten, 18 yaşında bir sevenimiz, ailemle severek dinliyoruz. İstek şarkı Müslüm Baba'dan itirazım var. 96'dan beri kesintisiz dinliyor, ilk defa mesaj atıyorum demiş. Pendik'ten Yasin, biricik eşi Fatma'ya, kızı Suudiye ve oğlu Ömer Bura. Almanya'dan Hülya, Sıla yolundayız eşimle beraber, sıradaki şarkı denmiş. Bayrampaşa'dan Sıdıka Kırca, oğulları Tuncay ve Hüseyin, damadı Bülent, kızı Birgül ve torunu Bura. Sarıvelililerden Semra, Ermenek'te bulunan kardeşi Ebru'ya ve ablasına. Yenibosna'dan Gökhan, eşi Melek'le dinlediğini belirtmiş. Engin Nurşen'den bir şarkı diyor. Yozgat'tan Nuri, eşi Tülin'e. Ordu'dan Koray, babası Tugay Tulgar ile beraber dinlediğini belirtmiş. Selamlar demiş. Ataşehir'den Yavuz, Ferdi Baba'dan bir şarkı. Sana bana aileme diyor, eyvallah. Samsun'dan Zeynep, Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Çalarsan çok sevinirim diyor.

Muğla'dan Muzaffer Dümiş arkadaşlarına armağan etmiş. Abdülkadir Almanya'da, izin dönüşü Fransa'dan Almanya'ya doğru yoldayız diyor. Kızım Mihriban'a şu an diyor o direksiyonda 2 haftalık ehliyetiyle demiş. Helal, tebrik ediyoruz. Ordu'dan Tarık, sizinle beraber mesaideyiz abi. Mesai arkadaşları Murat, Ufuk, Berat ve Ertuğrul'a, Cengiz Kurtoğlu'ndan. İstanbul Esenler'den Gökay Dağlıoğlu, Biricik eşiyle dinlediğini belirtmiş. Eşi Ayşe'ye hediye etmiş. At abi iyi ki varsınız diyor. Nevşehir'den Aslı, sıradaki şarkıları da kendisine armağan etmiş. Kütahya'dan Soner Kumru, at abim sendeyim diyor. İyi ki varsın demiş. Üçlükte bana da yer ver demiş. Bakalım şarkılarına. Ali Ağa'dan Yalçın Koç, uzun yol şoförüyüm, bugün evdeyim demiş. Bütün vefasızlara. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal İlhan, tüm gece çalışanlara, taksici arkadaşlar ve kralcılara. Nevşehir Su Vermez'den Hasan, eşi ve kızına. Sakarya'dan Recep, Emirhan kardeşiyle dinlediğini belirtmiş. Ata kardeşim şu an döner ve pizza yapıyoruz. Müşterilerle sizi dinliyoruz. Tüm müşterilerimize, iş arkadaşlarıma, vatanımıza selam demiş. Dortmund'dan Şefik Ceylan, Ceyhun İzmir'den, eşi Esra ve oğlu Batuhan için. Gaziantep'ten Hatice.

Manisa'dan Hüseyin İzmir'de yaşayan biricik sevgilisi Fatma'ya armağan etmiş. Onu çok seviyorum demiş. Balıkesir Akçay'dan Adnan. Kırıkkale cezaevindeki ilk göz ağrım İbrahim'ime. Bozüyük'ten Emine, kızım ve kendime demiş. Münih'ten Mümin, İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Seni yalnız dinliyorum ama kızım Esra ve oğlum Engin'e de gelsin. Çorlu'daki aileme diyor. Gümüşhane'den selamlar demiş Gökay Baran, berber. Aksaray'dan Yunus, Konya'da yaşayan Ayşe'ye. Konya'dan Neşe Kaya, evlilik yıl dönümü bugün benim demiş. Eşim Mustafa Kaya'ya. Daha nice yıllarınız olsun inşallah diyelim. Eşim ve çocuklarımla Sıla yolculuğundayız. Candan çok sevdiğim eşim İsrafil, Erkuş ve çocuklarım Hamdi, Efe, Elif, Aksa'ya. Kayseri'den Balcıoğlu Hacı Mustafa, Hacı Öztürk, Mustafa Öztürk, Yusuf Aydınak, İlhami Tecik, İbrahim Alaca, Kadir Oğuz arkadaşlarıma. Kütahya Tavşanlı'dan Kaptan İrfan, Ferdi Baba'dan. Bursa'dan Zübeyde, işteyim diyor. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Kolay gelsin Zübeyde. Tayfun Belçika'dan başlayan yolculuğumuz 2 saat sonra Gaziantep'te bitecek inşallah. Eşim Esengül, çocuklarım Zeynep, Tuana, Zehra ve Enes'e. Allah kavuştursun. Didim'den Sami, Malatya türküsü için teşekkürler demiş. Beni memlekete götürdün. 5 dakikada olsa. Diyarbakır'dan Kadriye, çaresizliğime diyor. Hayır olsun inşallah. Malatya'dan Bülent. İstanbul'dan Mahir. Metris'teki Uğur'a. Hatta biz şu an Trabzon'a gidiyoruz. Sırbistan'da seni dinliyoruz. Tüm aileme, ülkemize kucak dolusu sevgiler demiş Şeyda. Almanya Düsseldorf'tan Leyla Aydın. Türkiye'de kardeşi eşiyle tatilde izliyor. Nevşehir Avanoz'dan bol selamlar. Selamünaleyküm At abi, hayırlı akşamlar. Şanlıurfa'dan Adnan ben, mümkünse üçlüye talibim demiş. Şarkılarını sıralamış. Şanlıurfa'dan Adnan Portakal, şarkıların hazır. Ve şimdi üçlük zamanı.

üçlüğü tamamladık. Bir tane daha üçlüğümüz var. O da son saatin üçlüğü. Bakalım kime kısmet olacak. Yine mesajlara bakalım. Stuttgart'tan Kenan. Bahçede dinliyoruz kayınçom, Selver, eşi Hülya ve kendi eşi Songül'e. Artvin Cerrattepe'den. Erdem'den Ümit Uygun'a. Volkan Konak'tan bir şarkı. Bilecik Bozüyük'ten Ayhan ve Sertan. Sıradaki şarkı bize gelsin denmiş. Antep'ten Ökkeş iyi geceler demiş. Halil Kıran İzmir'den sevgiler selamlar iyi çalışmalar demiş. Kayseri'den Gökhan Murat abime selamlar demiş. Bozüyük'ten Hasan Hüseyin Gök. Atabey yine buradayız, kraldayız. Sıradaki şarkı eşime gelsin demiş. Ben Hasan Meray. Gurbetten Salı'ya yolculuğumuzun ikinci gününde. Çaldığınız şarkıları dinlemekten yolculuğumuz güzel geçiyor denmiş. Tüm kralcılara, gurbetçilere, Meray ailesine. Erzincan'dan Yunus Emre Kumsal. Eşimle balkonda oturup seni dinliyoruz. Biricik eşim Burcuma. Onu çok seviyorum denmiş. Bursa Orhan Gazi'den Ali. Eşimle balkonda dinliyoruz. Haftanın yorgunluğunu atıyoruz. Biz de üçlüye talibiz denmiş. Bakalım şarkılara. Eskişehir'den İlker. Eşi Arzu ile o da balkonda dinlediğini belirtmiş. Almanya'dan Haydar. Dostu Mesut arkadaşı için. Sakarya Akyazı'dan Recep. Kardeşi Mirhan'a. Sinop Ayancık'tan yıkamacı Fikri Kartal. Tüm Ayancıklılara. Antalya'dan Halil Hancı. Berberden selam müşterilerim Harun İşkol ve kaportacı Mehmet'e. Konyaaltı sahilde eşim Sezai, kızım Şerife ve Belina ile dinlemedeyim demiş İkbal.

Şarkılarla son saatimize de giriş yapmış olduk. Yine mesajlara bakalım. Mardin'den Abdülselam. Çok selamlar demiş Abdülselam. Fransa'dan Muharrem Tok abim Gökhan için diyor. Hayırlı akşamlar. Gem Leader gemisinden selamlar. Bütün gemi adamlarına selamlar denmiş bir sevenimiz. Kocaeli'nden Hacı. Karttepe 80'li kooperatifte dolmuşçuluk yapan Mahmut kardeşime. Manisa'dan Hüseyin. Biricik sevgilim Fatma'ma. Van'dan Murat. Canından çok sevdiğim karım Nurdan'a. Rabia iyi akşamlar demiş. Ender Bakır'dan bir şarkı. Anneannem, teyzem, annem için. Gümüşhane ve Adana'ya selamlar demiş Rabia. Ferhat Paşa'dan Tayfun. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Kralcı dostlarıma. Sivas'tan Döndün'ün mesajı ulaşmış. Seni dinlemek için diyor balkona radyo aldım demiş ata. Yağmurlu gecenin sessizliğinde seni dinlemek, insanlara sesini huzur veriyorsun demiş. Suat Sayın'dan bir şarkı. Eyvallah. Bana da armağan etmiş. Manisa M tipi cezaevindeki abim Nusret Yıldız'a, kardeşi Demirhan, Demirhan Sarı armağan etmiş. İlhan, atadan müzik ziyafeti ilaç gibi diyor, sanki terapi diyor, çok teşekkürler demiş. Eyvallah. Sivas'tan Hatice Nur, Konya Ereğli'den Mehmet, İzmir yolunda dinlemekte olan kaptanım Özkan Demir ve tüm kralcılara. Serdar Koska, Kahramanmaraş'tan, Yozgat cezaevindeki Sedat Ayva, İsmail Ayva, can ciğerlerimize. Selami ve Osman Ayva abilerime de denmiş. Ayvansaray'dan Necat Uyar, Müslüm Baba'dan. Diyarbakır'dan Ufuk, Ata abi seviyoruz seni denmiş. Kayseri Develi'den Enes Eseroğlu, erkek kuaföründe dinlemekteyiz diyor. Tüm müşterilerimize sıradaki şarkılar. Edirne Uzun Köprü'den kuaför Volkan, tüm kralcılara. Selam Türkiye, Bulgaristan'dan Ali ve Şerif'ten. Ne mutlu Türk'üm diye ne denmiş. Sakarya'dan Zeynep, Recep'e ve sevdiklerine. İsviçre'den Cevdet Sarıçam. Sevdiği dostları Yusuf, Gökhan ve Erdinç'le beraber Türkiye'mize selamlar denmiş. Mersin'den Halil, arkadaşları Gonca ve de Ayşe'ye. Onları çok seviyorum demiş. Almanya'dan Metin, annemiz Elvin için. Volkan Konak'tan bir şarkı.

Ne güzel söylemiş rahmetli Bergen. Seni kalbimden kovdum. Sevgini, muhabbetini hak etmeyeni kalbinden çıkarıp atacaksın, kovacaksın. Aynı bu şarkıda dendiği gibi. Yoksa seni hep üzer kalbinden kovmadıkların. Adana'dan Samık ailesi. Ailece bir yolculuk yapıyoruz, sizi dinliyoruz. Annem Sevim ve babam Ali ile. Ankara Sincan'dan Bülent. Müslüm Baba'dan bir şarkı, eyvallah. Karabük cezaevinde yatan abim Umut Alak. Adem, Çeto Buluş ve tüm B3 koğuşundaki dostlarına. Balıkesir Edremit Altınoluk'tan Akın. Balkon sefası yapıyor, sizi dinliyoruz. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı denmiş. İnegöl'den herkese selam denmiş. Emir, üçlük benden olsun diyor. Mahmut Sarıaydın, Antalya'dan. Arabada dinliyoruz, iki yeğenimle ve eşimle beraber. Üçlüye talibiz denmiş. Almanya'dan Mesut, eşi Seda'ya. Bodrum Gümüşlük'ten Feridun Ceyhan. Sıradaki şarkı denmiş. Atabey merhaba, nasılsınız diyor. 15 gündür köydeyim, dinleyemiyorum, sesini özledim demiş Ayten. Hatay'dan Kırıkhan Özleme. İsmet Can armağan etmiş. Ordu'dan Murat, mesaimize sizinle devam ediyoruz. Müslüm Baba'dan Tarık, Ufuk, Berat, Ertuğrul ve size denmiş. Hayırlı akşamlar kıymetli ata. Bursa'dan servis şoförü Naci. Sıradaki şarkısı ve tüm servis şoförlerine denmiş. Murat, Kırklareli, Pehlivanköy, Akarcaköy'ü. Sinop Durağı'ndan Huriyeme. Adana Pozantı'dan Saka ailesinden selamlar.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm kuşlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

Haber mesajlarınız, yine mesajlara bakalım. Belçika Antwerp'ten. Bugün babamın doğum günü, 72. yaşına girdi diyor. Adnan Şenses'ten neden saçlarım beyazlamış arkadaş. Salim Bey'e. Eşi Semiha, kızları Semra ve Gülseren ve arkadaşları Ali, Magda, Sabriye, Lerodana ve Miral. Balıkesir'den Zöhre. Tüm kralcılara. Almanya'dan Sivaslı Atilla. Can kardeşi Bilek Kurar ve hanımı Nuray'a. Eskişehir'den Yaşar Özal, Pervin Özal ve Ergün Hoca yayınlar denmiş. Engin Arslan Uşak'tan. Ta Belçika'dan diyor, dinleye dinleye geldim. Her zaman dinliyorum demiş. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Sakarya'dan Fikret nöbetteyim diyor. Hüseyin Altın'dan bir şarkı. Çağlayan'dan Şahin Uysal. Bir konu çok sevdiğim İbrahim Tatlıses'ten. Karım Funda Şengün'e. Kızına da armağan etmiş. Ankara'dan engelli dinleyicin Suat. Üstün Baba'dan. Üstün Baba hayranlarına. Bursa'dan Ramazan. Serviste işe gidiyoruz. Sıradaki şarkı Emir abi, Kadir Enes ve Hikmet'e. Bergama Kazandağ Kule'den Ünal Veysel Oğuzhan Ramazan olarak tüm orman çalışanlarına. Cüneyt'ten sıradaki şarkı sevip sevilenlere denmiş. Edirne Uzun Köprü'den Hollanda'da yaşayan Ayancıklı Mehmet'e diyor Fatma. İstanbul Ataşehir'den tüm kralcılara selam denmiş. Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkı diyor Hayri. Hasan Karcı Muğla Milas'ta herkesin gönlünce olsun mutluluğu demiş Ferdi Baba'dan. Bursa'dan Abdülsamet İbrahim Tatlıses'ten. Kastamonu Araç'tan eşim Kutay için diyor Süheyla. Tekirdağ Saray'dan Mehmet Cumali, İlkay Hisar ve Mustafa Gülci'ye. Edirne Şahin Tepesi'nden Ercan, eşi Sinem'i, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Şişli'den Neşe Gül, iyi yayınlar, selamlar ata. Mümkünse ben de üçlüye talibim demişti. Şarkılarını sıralamış Selam Şahin'den. Teşekkürler, iyi yayınlar diyerek mesajını tamamlamış Neşe Gül. Şarkıların hazır, keyifle dinle. Şimdi üçlük zamanı.

Evet, bugünlük de bu kadar deyip burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın taş olaydın.

çocukken ne düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınır olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş, konuşsana be arkadaş.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun.